danabim Şev rojim yek bi yek çun Havale min vaks derken Asmanın vaks derdikem Berbereş Ersu kofi

Ey gudarin aziz u gudarin dalal slaven wayim khatne ber dasemin asvan shi hedi hedi bkhoynim gotiya slav res ke ke hasan ajne sevine u shofere me qaptane me hatiya ve ister sara sar chavara 5 u 6 numre bejel shirna ghen ha de girtigaha PYD ya TYD beje kun ha lwedere dimine Mehmet Ağırman u beje jere gelek slav khod bejim u dibeje ku Vaya nahad beje ku blastrana kemni arbani jere diyari be kaptane me kud beje az rotasız kaptanım ve ister sera ser çavad beje ku iroz ne şuma işu kar le bele de beje ku naha dilemin u guhemin buvara ve ister çavara ke kemni Muhammed Can amji slavete de behizim via vay de beje ku naha Seri sibe programa ve dibeje veke keyf u şahiye ke u dibeje ku ev roniya veji keyf xoşiye ke mazın dide me gellek ispas dibeje ku beri ku ez biçim bigijim iş un jmara potporiye ke havine lexin me gellek keyf xoş bibin ve ser sera ser çavarış ku tam şi em bejin idi hatiye ber deseme ku em lexin hineki dinji em bejin tam van saatan yen potporiyane leura li ser hev em bejin keyf u coşa ke xoş Jmara lazım e nevsa Je vi alide u jvi alide Rastiye mejin kef u coşa Seri sibe divan strane men Bilez de jihe Ije havin izbu e strane bejem Vek edin me got su gohdarin delal Gelo haqe me Ye xalatiye ye xetaye Zje sadi çi qasa Je sadi yeke Yan ji gere meriv be qusur be Gelo çima em tişeki usaj xo bxazin Na çünki em ne robotun U ne melaiketin ji Em insanın be qusurin

Nakşereyan uya li serv, breve birna ava Türkiye'ye eşkere bu. Bi serokatiya alikari serokomar Cevdet Yılmaz komisyona avi hat ava kire. Dı çarçoveya plana navneteveyi ya avide, xebat eke ji hivde xalan pek de hat hazır kire. Dı xebat ande, derxistina kanuna avi, kemkirina vindabunu kaçakhan u sisteme nuyen avdayna zeviyan derkevin peş. Vekfa belafkırına ilmi projeye de sala peynciyanda peynci pırtukhane çeydike. De çarçoveye projeye de l'Istanbul'e l'Pazde dibistane nu pırtukhane hatın vekire. Liseye Anadolu'ya Beşiktaş Atatürk'e merasima vekirna komi hatlı darxistı. Veziri Perverdeyan Etevi Yusuf Tekin, u Seroke Vekfa belafkırına ilmi Bilal Erdoğanci veştari merasime bu. Guhdarên aziz, bültena saet dehan qediya, bixatirê we.

İstanbul'e ve godari dikim. Az bavurum ku trafika İstanbul'e gelek zede yaşkwe. Farq nemaya dinav bajaran de. Li Diyarbakır jiyu bu saye. Az de bejim hevi dikim kub selametiye ki yevun bigejir mali. Sitran yed reze de me diyari. Ego anad hamukit trafik ede me godar dikim. Bera jibovan were. Peşi ve Metin Sönmez beje demi beri. Dedawi de jiyi khanemir de beje. Evcar zu were.

Hele godarin delal bername Mahmud delaliya xwe bi coşa xwe bi kelecana xwe bi stranên nixweş berdewam dike. Ez dixwazim û jîbeştarî me bidiriya Instagramê de ji me re binivîsinî rom li ser xwarina disekinin. Ez nabêjim vexwarin ji xwe vexwarin gelek li derva nayê çêkirin lê xwanên nikolana gelek navdan hene me behsa wan kir me behsan ciyera Diyarbakır'a kir me bahsa kebaba edene kul her vaki din me bahsan simide gol İzmir'e din çekinin geleken navdarın kir. İşte me gome huru kuruk li ser çi köfte evsekinin gelek heremanda acin derbazdı be. El Ali Mirdin'e jere dibijin acin. La Ali Adıyaman'e jere dibijin çik li her bajari navevi cudaya geleke khuarneke bitame bil lezzete. Yani vok minakko seleteye geleke zvena khinda usa khuarne. Libya mı kuan ne ke sereke ve agot dehele ku merahin betir pe terbi beyan edil derva kuan ne ke geleke heza hesana dikanın usa bahsayı bakın ana go derfeta uwe kum biçin mali kuan ne çekin tine be un geleki betlan dibin şu karubare kuan un dikanın herin usal rawest geke bisekinin herin şu kuara çi köfte bistinin unu haskiriye kuan ji unu malbata kuan hevra bukun ewe jivara bive peşniyarak yani go şiva evari un dikanın ve jibukun Bele yaz vezede nadim seknandın dise hemi bu strana berdavan bakın. Bu İrem Beje hanım eli de Davide Jiwa sen de Beje dildarım.

ez dibêjim nasune nasu erkez birinek me derman dilimin nişitu çu hindu bu

0: Re aktivist ve jboşkandina dorpeça İsrail'i ya Serğazi'ye bir kevin re. Livajari zaviyeyi Libya'yı komdu ben. Evci bu evkariya gele mezlubi Filistin'e mildidin hev. Beştar her kudu çezededi ben. Li kampi amedehiyen lojistik o planı stratejik bir hesasi tenkirin. Depayin ku pesi çalakvanin ji si velatan cuda tevli konvoyu bibin. Gelek dilxuazin ji Türkiye'yi ji dikevin reku tevli konvoyu bibin. Ciroken aktivistan ji hevcihi Arman Cavan yeke.
1: وهدفنا واضح جدا هدفنا
2: او جبر ودان لفلسطين زعزيز بويا باوري او برياردارية خلق ور كر كل كلنا كيلسر اسلام بك بريا سي روجان شهادت آني او اسلام قبول كر
0: Konvoya sumide ve ser Libya ve Mısır'a rey ve bir gihine deriye sinur ve refahe. Karvan ve ilgel aslen kırnaş bu bir gihine gazeye ve havul bide.
3: Bili filo hazriya xwedike ji Libya'yı ji ser Mısır'a ve derbasi deriye sinur ve refahe bide. Peki revitiya wan en bejum ve kenge disa despe bike hazriye ke çoğa ke hali aktivistan çoğa. Çünkü İsrail her tüm müdahale dike erişi wan dike. Jwe filoye tabi hemulatiyen Türkiye jene gerek aktivistin Türkçe jene en bejum yek şu an jine ha mevanime yani miskar yaşar yavuz de filoye da cedigre.

0: gihîşt proteza xwe.
1: Şikir ji Xwedê re ez dîsa dikarim li ser lingê xwe bisekinim û bimeşim. Beriya ku protez were, bê alîkarî min nikaribû ez bimeşim.
0: Okal, opir, heyanaha gerek tişt hatin serê Helîme Sellameya 89 salî ya Gezeyî. Bê tutuş bi qasî zilm û wehşeta Israîlê têsil wê nekiriye.
2: Min şerên 1948, 56, 67 û 73 dîtin. Min hemû dîtin. Ji serserê me dîsa balafir diçûn û dihatin. Lê ne ew qasbûn. Heya niha min tu carî êrişeke wiha nedîbû. Dixwazin hemû filîstîniyan bikujin. Lê em ê her tim li vê derê bin. Ev der welatê me ye.
0: Tevî Agirbestê Israîla Qirker êrişên xwe didomîne. Bi balafirên Bêmirov, Otopan, Êrişkir o çar Filistînî kuştin. Heşt kes jî birîndar bûn. Ev der jî Qudsa Rojhilatê ku Israîlê dagir kiriye. Dagirkerên Israîlê li bajaroka El Ayzeriyê çil dikanên Filistînyan xira kirin.
1: Çil kargeh xira kirin. Millet debara xwe bi van dikanan dikir. Pêşî digotin em ê pênc dikana xira bikin. Lê piştî re derxistin çilî. Ev bi rastî jî komkujî ye. Tu hinceta vî sûcî tune.
0: Ji dikanan tenê kavilman.
3: İsrail'e nijat kuş redişe Filistinyan kanun eke sosret çekir. Kanun kuş bu dardekirna Filistinyan yani idamkirna kuştina katilkirna Filistinyan hatı bu hazır kirin li meclisa İsrail hat kabul kirin. Devlet katil nahat huazel gore ve kanuna sosret hareket bikir.
1: Cihane Bertek nişanda li İsrail'e nijat kuş bu hneda Bertekan. Niha jî dixwaze kanûna ku ji bo dardekirina Filistiyan çêkiribû têxe rewacê. Meclisa Îsraîlê kanûna ku ji bo îdama 300 hêsirên Filistiyan hatibû çêkirin qebûl kir. Bi vî awayî rêya dardekirina Filistiyan vebû. Meclisa Îsraîlê qatîl beriya niha ev pêşnûmeya sosret erê kiribû. Li gorî pêşnûmayê kesên ku hebûna Îsraîlê qebûl nakin Îsraîliyekî dikujin wê bê nîdam kirin. Saziyên hiqûqê yên navneteweyî jî îtiraz dikin û dibêjin ev qanûn ji bo qetilkirina Filistînyan hatiye çêkirin.
3: Reis Cumhur Recep Tayyip Erdoğan iro mizgini dan cotkaran jubu cotkaran mizgini hebu peki çigot mizgini yeke çavake em behavra grafik em bejin jora bejin o bu huynin tamashvan neşa jubu cotkaran desteke mühim hene hakikaten pişkiriyeke gelek mühim me ligor mezinayike projeyan emi hatta 10 milyon dolaran finansman bidin kargehin khue yek eve hatta 10 milyon dolaran desteka finansmanı tamamış var neja. Bu kedin emeç bu cotkarın xoğe hacmeke krediye ya 50 milyon dolar içeydin. Yani bir tamamı 50 milyon dolar embejin kredi ve bedayın bu cotkaran evyek şu gerek mühime tabi. Bir vi avay ve bu çarsıt hazar cotkarın me bazarı nu çebin. Yani ve finansmanı u krediye ve desteki bu istihdameke çevbe cotkariye da beguman evyekşi mühime. Jibo dostu pence hazar hemolatiyen me ve kada istihdam çebbe. Yani van pere krediyan finansmanan dostu pence hazar kes ve bibin hodi işeke kareke. Ve kedim devleyke talep erza hure kandajı tü problem tüneke embeşin. Udisa em velat u milleti xoş agire derdura me de parezin mesajen Erdoğan u habun destekeke mühim jibo cotkaran jibo istihdam edi cotkari da ji istihdam eke ve çebebe düstü 5000 insan embejin u 1 milyon dolar anji kredi tamami tabi kredi ve be belafkirin mizgini eke dinji iro hate dayin tamashama neje uji derhaqi tekavidan da kesin ku emekli bu ne Peşa meji ayda ayda kurbaniye bir milyon an tekavitçi libende bun o ev haber hat. Veziri Xebat ve Evleyke Civaki Vedat Işıkan got. Eme ikramiyen ayda kurbaniye ken tekavideyen xoğadı nabera hüvde o bistüdü de gülani da. Nabera tarih anda

0: hadîs-i Peygamber aleyhisselam. Vakti ku em Kur'an'ı jî meyze dikin, mesela kitaba vahya ku nazil aleyhisselam Peygamber aleyhisselam buya, bi çi dest bediki? Bismillahirrahmanirrahim'i dest
1: Benim.
0: bediki. Sûreti Fatiha dest bediki, Sûreti Fatiha jî hamd-i Kudî dest bediki.
1: Benim.
0: Êdî ji bu ku vakti alimin İslam'ı kitabeki dinvisinin, ev jî Kur'an'ı şuara dekhine minak, bi evi dest bedikin. Bi Bismillah, bi hamd-i Kudî, o salavata, li ser Peygamber aleyhisselatü vesselam dest bedikin. Ve za vakti ku mesela bi taybeti edebiyat ede. Edebiyata Kurdî. Vakti ku her divana kadın vesine mesela vaktim divana Melek Cezeri din vesine kasida yekem derbare pasne peygamber aleyhissalatu vesselam da
1: Beni.
0: bele ya divana Melek Cezeri
1: Ya Ahmet Khan'ı Cüse'ye.
0: bele Ahmed Khani mesela Mesnevi ya Mamuzini Jukwa Mesnevi vize tarzı ki vahaya mamister.
1: Bir çekil ser Mesnevi ji bu yi temaşevanin me binerin me herkes edebiyatın nisine. Nine yani em zanın ki bes bir çekil bahsa Mesnevi'ye jitip ki Mesnevi çiye de edebiyat eda cüreyek bir çavayı em ben kijan nivizkaran ev cüre bekaranine.
0: Belen ha mesela de nav Mesnevi Kurdî de em Mamuzin edibinin Leyla Mecnun'a Savadi Haris-i Bitlisi edibinin Vaharanga Selim Süleymani ji Berhem-i Kavi Ehya Mesnevi em va dibinin tabi Ahmed Khani seri livi kari vekiriye au bejin çîrokên destanên ku bi nazm hatine
1: Benim.
0: nivîsandin o ku bi dîbaceyê dest pêdikî o
1: Dibancayek
0: piştre
1: heye,
0: dîbaceyê
1: çîrokek
0: o
1: heye.
0: piştre idi dest bi çîrokê bi meselê dikêvêca.
1: Benim.
0: Bəli, em vay tarzıyla bir mesnevi. Vecad mesneviyat tavanda dibacı haya.
1: Benim.
0: İdi dibacı tarzı gibi taybet haya.
1: Destek
0: Evci,
1: yani
0: bəli,
1: dibacı
0: dest
1: heye.
0: bey.
1: Dest
0: Em
1: bey.
0: bizim vaka,
1: Beş kişiye
0: dest
1: mavaya
0: bey,
1: ki.
0: mukaddime.
1: Mukaddime beş
0: Evet,
1: kişiye
0: bəli.
1: parın beşin
0: İdi
1: bende.
0: burada, bi bismillahi, hamd-i khudi, bi salavata, ser peygamber aleyhissalatü vesselam, o basne peygamber, o sebebi nivisandına mesneviye kitabı, o ev kitabı ithafı ki ki can miri ki can
1: Belli.
0: sultan idi ki bahsavi ki dibaca da ev hemi hene
1: Belli.
0: mi hatta mi'racname ji haya
1: hatta ambişim avuri bir pazne kodu da spekte
0: beni be aynı bir rezide
1: dura te pazne
0: beni
1: peygamber o dura ji ambişim yani mir anji ambişim server ve bir kibe o
0: beni
1: koza basayıp
0: o
1: kadar şey
0: ithafı
1: serim.
0: idi ki

0: nîşanda
1: Benim.
0: wa cîza İsrail.
1: Benim.
0: Ve can ziber veya ki ev misa ev mesela di kitabın siyer edici cehdigiri.
1: Benim.
0: Le tafsila wa embejen hurgiriya
1: Hurgiliya.
0: hurgiriya wan da gelek ev hene
1: Cihet,
0: tişte zede hene sir makul hene enne makul hene hene ediban le zede kirine hene raviyan tişten zemkhu le zede kirine kim kirine balhasıl ev tişteki diye.
1: Keko Miraç bu avay
0: Ben.
1: kutadi yani şairin mecidin zaman Lokotse le Mescid-i Aksa'yı cehennem sanırım.
0: Bəli, Mescid-i Aksa'yı Burak'ı
1: Böyle.
0: diğer Cebrail dişi Asimani'ye kem duyem siyem hatta heftem o Sidretül Muntaha'yı yani Lugudi vasfın ku bahsa ve evi te kirin. Veca ziber ev ziber ku tişteki yani mucizeye ke tişteki harikul adeye edebiyat nasıcı şair işte usadı gere.
1: Eri ev işte
0: Bel.
1: şeyse hazdık yani vak evki yani
0: Eri.
1: beşin
0: İdi
1: vakı
0: zibu berveye ki hemi kez bahsavi diki. Bize acaba çıt bilsin. Mesela El Guriwa Ev İsra Mi'raç bir beden bu, an bir ruh bu, an bir her dukan bu.
1: böyle
0: Bel. Şairin yani edibin kurt liser evi disekinin. Yani Melek Ahmet
1: Miraç'a.
0: Hani, Melaybateyi, Taybeti, Şeyh Abdurrahman'ı, Aktepi, Servi, Takas Sekin, o Dibijin Kesin. Ev bir ruh,
1: Mutlak.
0: o bir beden bu.
1: Hem bir ruh bu hem bir
0: Bel.
1: beden bu.
0: Ve de literatura İslam edici ev mesela ki ihtilafiye.
1: Mesela
0: Yani
1: Hazreti Ayşe Mısır'daki
0: Bel Hazreti Ayşe mesela de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bedene hu ne şu ya İsrail?
1: Yani bir bedene hu ne
0: Bedene hu
1: çuyu
0: ne şu ya?
1: eri.
0: Ev
1: Bu avaya ruh.
0: rivayet abi he. Bali.
1: Benim.
0: Veza libeli edip usana fikri. Bali.
1: Edip.
0: Şair usana fikri. Mesela Hani dibici ey padişahi serire levlak. Rabet u hera asimani çalak. Hazır jitera burak u rafraf. Şatır bitera Fırşite rafraf. Fırşit
1: Benim.
0: meleke. Da raf'i bibin jiberte perde be perde digel xwedê xeberde.
1: Ke bu Malata Ava Brasti Juvane Hati te em neşkandin Malata Ava ve Brasti îro bi van em bêjim beyanê te te em rona hidar kirin. Tiştekî başiye kudret vazî li zêdeb ki heye gelo kun nebe tedî em hêdiyê em gîştin dawiya bernama.
0: Ez gelek spas dikin bu ve sohbeta xwe şirin u de mekaneki ciheki usa veke kuşaya ka cennet hamu kitibin, xwendin u ilim rastî tiştê sohbeteki xweş bu. Ez gelek spas dikim. Şairin Kurd Hemî aşıkın Hazreti Muhammed Aleyhisselatü
1: Rasta.
0: Vesselam'ın.
1: Rasta.
0: Yani ziber ve aşkı, ziber ve hazzetlerini her kuastına kuvi mazın biken, bir tazim biken. Tiştin ku hissiyata hua. Kaddili ve de peşbere Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da çiheye her kuastına ve benine ben
1: Bin
0: zaman.
1: zaman.
0: Elbette dve husiyede bin cehin van cihene de ayetan digiren, hadisan digiren çanda İslami çebuye
1: Ji hemû van kanî
0: Je
1: ha istifade dikin.
0: civan istifade dikin o bi avay ji şerekî edebiyateki inşa dikin o peşkeşî me dikin yaş mereci eva ku ev jî berhatî dilxweşî bixwin.
1: Malata ava gelek istifade dikin.
0: Cevabat.
1: Bineri neyce? Ve hafteyi jem biçtin davya bernamaya koya peynami. Beviya ku hafteye gidin em bi meyvanek nu. Cardın peşberi webin. Bu hatırı var.